0: Selamatuk, zaten insanlarla fonksiyon olarak entretien şu an. Ütük,
1: Afaka mıydı?
0: ne diyeceğim bu anı,
1: Manoğunu masuteren. Efendim çeremeni antrede karakasını nafapun falın tamini fanatinin sinin tintin kenatonu. Ka arapayna fa furaya satım yurnasınayını.
0: Narjı
1: En narın santa.
0: bizim
1: Azam şoça, nifayza
0: nonna
1: resla
2: çanlayka
1: natunga
2: anau foray. Arapaina ary.
0: Misaotra indrindra.
2: Tsy dia maika fa afaka miandrika. Hitovavy indray izany ny voray ato. Tsy mety amiko raha izany ka. Raha mbola ato izy dia mety misy animba ny fiainako. Tsy maintsy mitady fomba ny asorana an'io tato a. Iza aloha tsara tare sady tsara bika. Fa raha mbola fomba fiakanjo sy fahalalam-pomba mbola resiko lavitra e. Tsy asarika an'iza ny zato io aloha e. Indrindra fa i papa sy rovan'io vadiko.